ağların küzden uygan. Telgeçleri bütün kiliş. Kışın mileş ağaçında.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 때고났다 비게넥 때고났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이거는 실수 아띠 고장 시그스 시그즈 이끼질레 이그르마 비스틱 산벨 오 아띠
2: İki kız söyleşe.
3: İrin bilen ayrılgan sındı bir şittim. Niye buldum? Bre, bre sen tartuşi, pişuşi, sugülüşi, hem kınarga yaratuşi kışı bilen yaşıyor olgan bulur idin mi? Yok, Allah'ım saklasın. Bine, bine ulda tüzmedi.
4: Hayvanlarga azık hazırlarga da, süt yetiştirirge de texnika kerek. Presslar, özü tiyap boşatadırgan orbalar, tırmalar. Abikozanğa müracaat etiniz. Şaltıratınız. 8800 250 2581. Abikozan, sıyırlara rahmet aytır. Akurşuların künlaşır.

0: 비게네 비게네 비게네 깨고 났다 비게네 깨고 났다 아마
1: 비게네 클라는 뜨까 이거나셔스 아피 코잠 시그 시그즈 이케이즐레 이그르면 비스틱산베 오 아피
0: 시바르그나 이긋 오람 보일라바라 카이프 쿠타른께 시디아까 거라이 함 오일라이 아야 Bu minim şaharım de. Kinatkına bir türküm gopniklar kelip şığıp, mını kıynılar da kaşalar. Ol jirden tura, qağıda, hem alğa taba kita.
2: Minim şahar, rayona gına mini kütüvel.
3: Hayvanlarga azık əsirlərgə də, süt jitiştirirgə də texnika kerek. Preslar, üzü tiyap buşatadırgan orbalar, tırmalar. Apikozanğa müraşağat etigiz. Şaltıratıgız. 8-800-250-2581. Apikozan, sıyırların rəhmət etir, əkuşların künləşir.